kanalimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush

0: Alo FM'de dinley.
1: Alo FM'de dinley.
0: Kısa satırda mananı anlay. Kısa satırda.
2: Ahmoq xafagarchiliklarni eslab qoladi. Aqlli esa xafa bo'lganlarni.

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Oza, bittene sorasam, rastın etesem mi? Doğrusun etesem, ha, Ozaş?
1: Oy, gəpirin.
4: Haliyem, beni sevesem mi, Ozaş?
1: Tövbe, vasıtaki. Cihal xalat sizi, indi mi şimdi sorab qaldız, indi?
4: Yo, sen gəpə eyləndirməgin. Sualım ki, cevap verirgin, Ozaş'ı sevesem mi, yok ki, yok mu?
1: Eğer yok desem, nima buladı?
4: Yo, desin, nima qılardım? Yo, desin, sevgini satı olama.
1: Ola, tövbe kıldım. Vostaki, nima sevgini hem sotvası bularken mi? Şunçali polis kopayıp gitken bu ise, ben bir ilanda alayım diye, ben şu adres bu içi barayım. Haklıken işçi alışız mümkün.
4: Ana barayken ki, kanakini ilanın kuru içkeni, kanak ilanı ken.
1: Bu da ki, fakat sevgi satılmıydı. Kreditke birilerde de bir yazıp koydu.
4: Koyur, nima?
1: Ha, beyim, alam uşetke barıp kreditke alışız mümkün.
4: Agar canım gitip kosa, ma bada, kaydarıp yuvarış mı mümkün mü?
1: Çünmadım.
4: Şimdi bitti sevgi bilen, hali ki bitti katı bilen yaşa geldi, ağır buladı, üşengi uşayıp etemendi.
1: Yaşay.

0: videosu de.
1: Kuldirgich.
2: Bolla, mana choyxonada o'tiribmiz. Oldingiga o'xshab o'tirmayapmiz. Chutin nimagadir shu zerikarlimi? Ha?
3: Yangisidan bormi yangisidan?
2: Sanjar haqiqatdan. Sen bir hazil aytishga juda ham usta edi. Bir yangilarda yo'qmi? Chiroylisidan, zo'rlaridan yo'qmi?
3: Yangisidan aytdim.
4: Bor edi, yangisidan. Bu pishim yangisidan bordi.
3: Qani?
4: Chatki narsa edi. Yaqin yerga tegib ketdi. Yangisi kelib qoldi.
3: Qani?
4: Esimizdami qatta o'qib qoldim. Ikkita skelet. Ringga chiqib urushga chiqib olishibdi-di. Deyi qarab bir-birisiga nima dermish, faqat kelishib olaydi. Suyakka urush yo'q deymish.

0: Yurtımızda saat 9.
1: It is 9 a.m. in Tashkent.
0: Столица 9 часов. Радио Маркет.
2: O'zingniki uzgan kemtikni begonalar to'ldirsa yomon. O'zga o'ldirsa ham mayliku. O'zingniki kuydirsa yomon.

0: Jazirama yozning nurli tafti
1: har ko'ngilga,
0: har ko'ngilga yorug'lik ulasin.
1: Bizni tanlaganlar,
0: bizni tanlaganlar
1: baxtimizga omon bo'ling.
0: Baxtimizga omon bo'ling.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustalara.
2: Bir insan bir işte farzand kuru, bir işte farzandı bormuş. Bir şeyleşem oğulmuş. Big zot, han zot, şir zot, şah zot. Şu altıncısıya at topama atalım. Nema koysan buladı ağayını dese, vay dot koydu. İkinci insan samolyotu tutup gitse bir bir hayat etkenmiş. Ana oke işitiz mi? Samolyot uçup git etken ekende portap gitti işitiz mi? Ana oke işitiz mi? Samolyot kon etken ekende portap gitip de işitiz mi? Dese uçurayıp atarın gen alak. Ya uzunlu samolyotu git yapız o. Başka temadan yapır dese yap buluşun kumaz. Poyuz gel etken ekende samolyot gelip olup dedi. Şu alesi gelip velosipetine şimdi magazinin yanına koyup şimdi çıksa karasak velosipet yokmuş. Kanı manı velosipetim kanı bu? Benimki gelin deyse bir tez karab durganıymış. Ben anak gördüm kim uğurlap gitgenini. Uğurlap gittiler deyse. Ake ayetin kim uğurlap gitti ayetin deyse. Kapı yok ayetemendim. Alayım kaybınmış. 100 gram arağı versin anak ayet veremek kim uğurlap gelin. Kek burcun bulmasa bu 100 gram arağı verirse bitti içip kem kap burcun bulasam kim uğurlap gitgen var. Velosipetin. Okey bilmiyim şunu ayetin. Yani 50 gram o bir. Yani 50 gram o verirse. Ben kıra. Bulasam kim uğurladı velosipetin. Yok ake bilmiyim ben kim uğurlasın. Velosipetin için uğurlu uğurlap gitgen
0: diye. Ustaları.
2: Ayçiçedi ki hemen narsa niyetke bağlı. Niyetin taza bulsa hemen narsayı dedi. Gel nasip kılsa keler şam şırağdan. Gel nasip kılmasa keter kaş kavağdan. Diyen gel bizmez. Yaxshi niyat tilagin pok bo'lsa hamma narsa bo'ladi. Bir chol ekin bir yong'oq daraxtini ekib tursa podshoh bilan vazir otda kelayotganimiz. Haligi podshoh shunday qarab, "Otam, necha yoshga kirding san?" "95 ga kirdim, bolam." "A 95 ga kirib yong'oq ekyapsiz. A bu yong'oq 12 yil deganda hosilga kiradi. A uni qachon mevasini yeysiz? A undan ko'ra boshqa bir daraxt eksangiz, bir yilda hosilga kirib, mevasini yeb qolardiz," desa haligi cholam. Endi shohim buni men yemasam erta o'g'lim yer. O'g'lim meni nasib qilmasa nevaram yer desa, "Vop, yaxshi aqlli gap bo'ldi vazir. Bir qop oltin ber" dedi. Vazir ham bir qop oltin bergan ekan cholam. "Abu ota, shohim, siz 12 yil aytasiz, bizani hosilimiz qarang, purganimizdan sirasmi yo'q beryapti." Shoham, "Vopshim aqlli gap bo'ldi" dedi. "Yana bir qop oltin ber" dedi. "Yana bir qop oltin bergan ekan haligi cholam qarab, "Shohim, siz 12 yil aytasiz. Odamlarni hosil yilida bir marta meva berayotgan bo'lsa, bizaniki ikki marta hosil beryapti, ko'rdingizmi?" Juda ham aqlli gap bo'ldi-yu vazir. "Yana bir qop oltin ber" desa, haligi vazir ham, "Shohim, otda ketamizmi yo sekin piyoda ketaveramizmi?" degan ekan.
0: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Voy, Vostaki, şunca kitap kurtarıp kivasız mı? İndi mi akılas bulanı?
3: Sana yakşıra kellen işleştik için ders vermek için mi? Şunu hiç yapıp ki gelme. Kullas, üyge vazifelen tayarlayan mısın?
2: Tövbe, Vostaki, hiç kaysa uçtuğu var, siz çelik bulması kere. Macburla bu kutu size tövbe kaldım bana.
3: Kup, yapırma gene. Başım mukatır vardı. Bupta, menge kere, menge yılların namını eti vergen. Mesela, yan...
2: Var.
3: Fev.
2: Ral.
3: Yaxşı. Şimdi uzun eti kurçun.
2: Uzun mu? Art. Rel. Ay, yun, yul, gust, yabr, yabr, yabr, abr.
3: Vay, Zuzan oza. Çünkü kem vakti içinde çünkü nasıl organ yapıp seni. Hayır, malayız.
2: Hayındı, domlam zor de, bilasın.
3: Senden dahşat şakır çıkadı.
2: Vosta ki, uzun, menge ders bergeniz için aylık olasız mı?
3: Vay, ola mı? Olmasam, uktamadım.
2: Vay, tövbe kıldım, tövbe kıldım. Ham uyga vazifalarni man qilsam, kontrollarni yozsam, yana bir nima masalalar ishlasam, oilani siz olasizmi? Naqadar noinsofligi, naqadar noinsoflik?

0: Bu ulfatlaşı pinsegi çıkanımca da olasın şu ikinci kitabımı tüketsem kereydi.
1: İyi, hala kitaba mı yazasam mı?
0: Daha yazmayayım ben, okuyayım ben. Ma oğlu ulpatlı zoru yiyince tiz tizime geldi.
2: Hani içtilik içtilik.
0: Bir barda barmen kafede tursa işe kirip gitti. Hı hı. İşe gel barmeni karab. Salam aleyküm oki kale istiyorsunuz. Sıkıl gittim. 300 gram araba beri varayım. Dese barmen. Nasıl işe gel bu yaptım. Hazaket tatap durayım dedim. Şimdi bol yürüp kuzeyine onu bol kuzeyine. Bitirlerse etsem o zaman orası hayran kolasıydı. Tinçliyim mi? İşe kırık gibi yap dedi. 300 gram araba beri gibi yapıp yaptı. Ne makıp dedi. Karakalı makıp dedi. İşe araba zor yaptı. Dese sıksıyor. Bu günde iki para var arkana. Etki. İki para kolay bir şeydim. Şimdi dese. Yaparsın okumasın. Gelip. Ali işe karab. İki para arkana ise. 300 gram araba beri işe gelip. 200 gram kurulu. İki para arkana tuğlap. Borup solda otur. İçiyi otur gelmemiş. Barmen yeni kısıkıp dedi. Karası işe. Araba çutup dedi. Yine şu. Ulan yaplaşmakçı buldu değil mi? İşe bilen yaplaş. Maksu bu gelme. Yonu ikili utarıp balasını işe geke. Bu bizana bari diye varıp kıp işeyle kip durattı. Dese halde işe gel. Agar anasını iki bara nar koyursan vapşı buron diye çekeyim edin bari diye.

0: geç.
1: Dostu dostuna soru yaptı. Sende egzaklarının suratı var mı? Var, bana. Kana, ahır bu yerde bittas ku. Ha şu yeterli ki sen bunu sike hoş et de.

0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Бір инсан бишта фарзанд көріп, бишта фарзанды бормыш. Бишалашам оғылымыш. Бигзот, ханзот, шерзот, шахзот. Şu altıncısına at topuğumu atıp, nama koysam buladı, ağayını dese, vaydat koydu. İkinci insan samolyotu tutup gittiyse, bir hayat etkenmiş. Ana oku eşitiz mi? Samolyot uçup git etkenirken de portap gitti, eşitiz mi? Ana oku eşitiz mi? Samolyot konu etkenirken de portap gitip de eşitiz mi? Dese, uçurayıp patanın genel at. Ya uzunluğun samolyotu gitti yapız o. Başka temadan yapır dese, yapılır şunu kılmaz. Poyuz gel etkenirken de samolyot gelip olup dedi. Şu alesi kelib velosipedini shunday magazinning yoniga qo'yib, shunday chiqsa qarasam velosiped yo'q emish. Qani mani velosipedim qani bu? Menim kelganim desa, bittasi qarab turgan emish. Men aniq ko'rdim, kim o'g'irlab ketganini. O'g'irlab ketdilar desa, aka ayting, kim o'g'irlab ketdi ayting desa, gap yo'q aytaman deb. Haligim kaypmish. 100 gram aroq bersang, aniq aytib beraman kim o'g'irlaganini. Kim bo'lsin bo'lmasa bor 100 gram aroq bersa, bitta ichib kam gap bo'lsin. Bilasam kim o'g'irlab ketgan? Velosipedin. Okey, bilmiyorum şunu ettin. Yani 50 gram abi. Yani 50 gram abi ise. Ben kıra. Ben sen kim oğulladı velosipedin? Yok okey, bilmiyorum ben. Kim oğulladı? Velosipedin için oğurlu oğurlap gitken
1: Hangama ustaları.
3: Ayçiçedi ki, hemen narsa niyetke bağlı. Niyetin toza bulsa, hemen narsa yedirdi. Gel nasip kılsa keler şam şırağdan, gel nasip kılmasa keter kaş kavağdan diyen gel, bizmez. Yaxshi niyat tilagin pok bo'lsa hamma narsa bo'ladi. Bir chol ekin bir yong'oq daraxtini ekib tursa podshoh bilan vazir otda kelayotgan emish. Haligi podshoh shunday qarab, "Otam, necha yoshga kirdingsan?" "95 ga kirdim, bolam." "95 ga kirib yong'oq ekyapsiz." "Bu yong'oq 12 yil deganda hosilga kiradi." "Uni qachon mevasini yeysiz?" "Undan ko'ra boshqa bir daraxt eksangiz, bir yilda hosilga kirib, mevasini yeb qolardiz," desa haligi cholam, "Endi shohim, buni men yemasam, erta o'g'lim yer. O'g'lim men nasib qilmasa, nevaram yer," desa, "Hop, yaxshi aqlli gap bo'ldi, vazir. Bir qop oltin ber," deb. Vazir ham bir qop oltin bergan ekan, cholam, "Abu ota, shohim, siz 12 yil aytasiz, bizani hosilimiz qarang, qurganimizdan sirasmi yo'q beryapti." Shoham, "Vobshim aqlli gap bo'ldi," deb. "Yana bir qop oltin ber," debdi. "Yana bir qop oltin bergan ekan, haligi cholam qarab, shohim, siz 12 yil aytasiz. Odamlarni hosil yilida bir marta meva berayotgan bo'lsa, bizaniki 2 marta hosil beradi, ko'rdingizmi?" "Juda ham aqlli gap bo'ldi-ku, vazir. Yana bir qop oltin ber," desa haligi vazir ham, "Shohim, otda ketamizmi yo sekin piyoda ketaveramizmi?" degan ekan.
1: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteke.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ozoda, bugun vaqtliroq kelaman. To'yga borishim kerak.
2: Qanaqa to'y yana?
4: O'rtog'imning singlisi uzatilyapti.
2: Voy, qaysi o'rtog'ingiz?
4: Ana, bordi-yu, Javohir.
2: Ha, kimga beryapti ekan singlisini?
4: Bitta dushmanligi bor ekan. O'shinga bersin.
2: Voy, esi joydami uni? Yo, odam ham o'zining dushmaniga beradimi singlisini?
4: Ha, o'shanga berishyapti-da, o'shanga.
2: Voy, nimaga axir?
4: Endi dushmanga bundan og'irroq jazo bo'lamidi? Sen o'zi singlisini bir ko'rsang, bilib olarding nima berayotganini.
2: Ha.

0: podcast radyosu.
1: Fıldırgıç.
2: Hoş ortak askerler.
3: Ya assalamu aleyküm zarar zoy. Taş general.
2: Gel. Hoş. Kart oynadılar mı?
3: Yok
4: he. Ay ay ay.
3: Nasıl bu gani yok he?
4: Ortak general ne diyorsunuz?
2: Asker şadip.
3: La bey.
2: Kart oynadın mı?
3: Yok he. Demek ya kart oynayayım mı?
2: Kuzlarımı yaşlıp kara. Oynadın mı?
3: Kuzum kuzlarım kuzlatıp yok. Bu ne geldim yok diyemem.
2: Kasam iç.
3: Kasam iç aman. Kart oyna geldim yok.
2: Asker Şuhrat.
4: La bey.
2: Kart oynadın mı?
4: Karta oynaganım yok.
2: Kasamiç.
4: Kendime de bas, ortak general. Ben karta oynaganım yok.
2: Kasamiç.
4: Kasamiç hemen ki karta oynamadım ortak general.
2: Yaşa var. Asker Şadmanı.
5: Ne bey, ortak general?
6: Siz karta oynadınız mı?
5: Evde. Ulan ikilası oynamagan bu zaman kim uzun bile uzun oynadım. Uzun bile uzun oynamayım ben ortak general.

0: Kim u?
1: Modrapa, bu men Sarvarman. Assalomu alaykum.
0: Voy, keling, keling. Sarvar, yaxshimisiz? Uydagilar yaxshimi?
1: Ha, rahmat. Haligi Nozima uydami?
0: Ha, uyda. Nozima, senga mehmon keldi. Uzr, sizlar gaplashib turinglar. Men hozir qo'shni ishim bor edi.
2: Nega keldingiz?
1: Iltimos, kechir. Ayb mendan o'tdi. Kechir. Mana bu gullar senga, seni jondan ortiq sevaman.
3: Aybini tan olmoq, baxtini saqlab qolishdir.

0: Yurtımızda saat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: Столица 15 часов.
2: Markaz Radyosu.

0: Markaz Radyosu da.
1: Hangama ustaları.
2: Ama demen poçam yok mu ne demen ha? Poçam yok mu demen?
3: Vay poçanız var idi. Bunu işlettirin.
2: Kapkır bile onu öldürüp koydum aynanı. Ne karayın hapa? Sizge bir tümür erkerek.
3: Zahar çeyken siz ha?
2: Ya bunu şaptırın. Ben sizge dimakçı bugünüm bak yürüyün.
3: Hiç kim işitmesin o?
2: Aynen sizge atalgen soğuğa bu. Bana bu, şu soğuğanın instrukciyası. Kullanma.
3: Kullanma.
2: Bana şunu okuyup görürsün de.
3: Hop.
2: Basıp işe doğrarsın.
3: Hop.
2: Ben gittim.
3: Çocmayın görürsün. Doğrusu tahkit yapsın.
2: Ya vaktim yok ben.
3: Oy yaşama gürle.
2: Ne dedi? İnstrukciya dedi mi?
3: Kullanma. Kani? Bu erkeklerin elektrileştirilgen nar biyorobotu Kibrik Hoşumcan. Nar diyen erkek Kibrik Hoşumcan. Kani köreylikçi?
4: Salam, asalım, şakarım, havadım, parvardam, www.bolichka.
2: Vay, bulmasa! Asalım dedim mi? Umrum ulan bravo, buna kadar şirin sözler, ne işitmeyken mi? Bulichkalayın mı? Kaydan bulup da bu.
3: Kani?
2: Hoş. Kiyengi dastur hiç kandayı trik erkekte hos bulmagan dastur.
3: Kaynonanı kunak kütüp alış.
2: Münisi yalgan.
3: Kaynonanı kunak kütüp alışın kuyadı hiç görmegen ben.
2: Ya kütüp alışı mümkün, yüzü de külge bilen. Dip duruşu mümkün. İçi de sukut alıdı. Kül de ilan başı dip duradı ona. Bilemem. Kani bir küreylik çık.
4: Ooo! Karayın karayın kim geldi? Mihribanımız geldi. Gelin gelin. Hohla gelce. Durin. Hohla gelce. Olin.
2: Oy! Daaaar! Bana bu zapçastanın bir başta uğruna çıkış gire erkeğin aramızda.
3: Kaynanasını kukuna kit olarken. Hoş! Hamması yakşı. Ana indi ayollarının en sevimli dastoru erotik fayo. Erotik. İşitken deyim ben. Erotik. 10 yılca buldu da işte yanımda. Bir madde çüşümde işte oldu. Kanı bir kurelikçi.
4: Oh. Canım. Kavmatinden. Çaros gözlerinden. Kıpkızıl laplarinden. Oh. Atırgül. Pamadan yiyip koysan. Oh. Hıdlarinden bir doysan.
2: Men yakara hey. Elektrikçi playboy. Kani boyagi erotik faylini qaytarchi?
4: Kish. Yo'qol isqirt pasha. Kish. Kasallik tarqatma, yopishma. Kish.
2: Tushim, madam. Nima menga ketayskin tiqishtirib turamanmi deymanda? Yo mendan oldin birontasini ishlatganmi buni? Qani boshqa bir dasturni ko'raylik-chi. Xo'sh, haliga nima edi o'ta? Hoshimjon, ha. Qaynonang keldi.
4: Tohta, arkanda kayt, gözünü uyaman, saçını yulaman, içeğini izaman.
2: Hey, temir kelle! Ve kaynanayım bilenim şuna kadar yapmasın sen mi?
3: Kanı ki yengesini görelikçe,
2: uyengizge oğurlar düştü.
4: Ooo, karan kim geldi? Mihribanımız geldi. Gelin, hokla gençe, durin, hokla gençe, olin. Ooo.
2: Vay elektriçki çumo. Kani seni gayi kadımı tohtattık.
4: Oh.
3: Vay bilmesem.
4: Canım.
2: Ye vay.
4: Kavmatinde.
2: Öç ya. Gayi gem şuna kadar
4: sen. Kıpkızıl laplarinde.
2: Öldüredim o sana. Keçes böyle uyge varma gel. Öç.
4: Pamadanı yiyip koysam.
2: Vay bilmesem. Ağzımı. Minya. Tomaş'a kursatmasam.
0: Hangama ustaları.
5: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

0: radyosu da.
1: Fıldır geç.
2: Kulpatla gece uyuyup olsam hatunum oynaşımını bitirdi.
3: Dahşat kur.
2: Aram gitti. Rıza aram buldu. Rıza içtim.
3: Alamini içkiliydi hapsandı.
2: Alamını koşul ettim.
4: Oğlum Sancar.
2: Kim bilsem boş kıp uyuyakırıp kutmam. İyi.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Fıldırgıç.
2: Oktuvçu okuvçudan soradı. Hani davran ayçi? Biz kaysı tomon ketyapmiz? Domla janubga. Ye qoyilma. Samarqanddan bilding. Axir yo'l yurgan sari sipetyapmiz.

0: Merkez Radyosu da.
1: Hangama ustalara.
2: Tüyanı bolası onasından suretgemiz ona ne mi için bizde labımız tişik de otta labı çırağıyla dese endi bilesem bolam biz diken yem yuvuramız hemen arsana yiyip getiriyoruz şu için bizde labımız şuna kadıysa onda ne mi için bizde tüyalarımız tırnağlarımız iki tamamı üstken tişik de ottaki çırağıyla dese endi bilesem mi bolam biz kumlardan loylardan hemen yoktan yürüp getiriyoruz şu için dese andanma ki bizde yelkemiz ne çunkur dunkayıp çıkan ottaki çırağıyla dese endi biz bir su içse 40 kullab su içmeyimiz de çidamliyimiz dese tüyanı bolası onası ki karab oye bolana bize ki ne mi gerek bu zapark dese demiş. Ona oğlu ki kaçan uylanasın kız yok mu? Şu bronte kız topanma değil mi? Dese oycan şu yapızı bilerdim o şu deysiz de. Mayla ma uylanam aytken kunuzge töyde belgeleyimiz. Fakat bitten arsam. Bir nasıya koyuluk olardım. Kaynağına bulan kelinini tuprağı bitti cöyden olingen deyişken. Şu bitten arsam sana mokşum hanım. Ben o suyunu bilip üçte kızla op geldim. Bana şu uydu işte üçte kız oturuptu. Agar man uylanadigen kız kaysiligini topsiz beş getardım oycan dese. Ona hem rastan mı dedi? Şunda uyuya kırıp kaytıp şunda çıkıp. Ortadaki kızıl köyleyelim mi oğlum? Dese. Oycan koyduk oğlum lekin. Bir romatı kurma gelse. Resmini yapıp gelip kursatma gelme. Hayırdan bildiniz dese. Oyyam şunu diye karap. Oğlum uşengi karasam nirrim çıkayıp demiş.
1: Hangama ustaları.
2: O şapaytlarda tiyatrda 40 kullab konsertler berilişken. 40 kun konsert. Gastrolik safarga geçişken. Payet muna hazır gidey zamanavi sotkalar, boşka nasıla yok. Uy telefonu bu, damaş ne dedim usulda. Şu uy gastrolge ketetken payetta bir aktörümüzde oğulçalar indi iki kadam koyup yıkılarken. Gastrol geçişken, 20 gün gastrol ötkenden kin. Uyge telefon kılıp, hatun, yakşı mısın, kalaysan. Ne mi yankilik dese, hatunam kursan dadası. Siz ketetkeniz oğlumuz yıkılıyor odi. Oğlumuz ayağa çıktı, yürüp gitti. Oğlumuz yürü yaptı dadası. Oğlumuz yürü yaptı dese. Aktörüm, kursan aktörüm kursam bugünden ustaz aktörde olduğu gibi ustaz assalamu aleyküm ustaz yasım da dua kılın ki gelimizde 20 gün buldu oğlum yürüp getirdi ustaz bir dua kılın ustazsız oğlum yürüp getirdi dese ustazam kolunu kurtarıp agar yani 20 gün yürürsen hotelinge yürüp getirdi. Bir ayol köçede şimdi tursa sütke açıratka durganmış sütke odam kub magazinde sütte açırat tursa bir bayrak odam maşinde tur kilip yanıga toktap ya kaleysan güzel kız yasımsan. Aa, rahmat, yaxshi xudoga shukr. Ha, sutga ochratga turibsanmi desa, ha, sutga ochratga turdim. Men senga o'sha payt aytdim, menga tekkin deb. Hali ham kechmas. O'sha eringni ajralda menga tek. Sutlarga ochratga turmaysan. Sutni o'zi qaymoq desam, o'zi uyga boradi desa, Akamulla sizda xotin nechta debdi. Mandami? 7ta xotinim bor. 8-inchisi sen bo'lasan, eng kenchi erkatoy xotinim bo'lasan desa. Ya to'g'ri kelmaydi aka debdi. Nimaga desa? Erga ochratga turgandan ko'ra sutga ochratga turgan yaxshi.
1: Sangoma ustalari.
3: Ko'zingdagi kulgu quvonchingni alishmagin hamandoqlarga.

0: Podcast Radyosu'da. Kuldur geç.
1: Ya selamun aleyküm.
2: Gene.
1: Zura geldin bu dükkanıyla. Hoş. Hangi kitap var gene?
2: Bizde harikul kitaplar var. Harikul kitaplar.
1: Ben gibi bir kitap gireydi.
2: Hoş. Anaka.
1: O kitabın namı Er Hatının Hükümranı degen kitap gireydi.
2: Fantastik kitaplar ikinci kavattı.

0: Radyosu da.
1: Adviyeler Xonası.
2: Said Ahmet. Hiç kim ve hiç nerse unutulmaydı. Yodgarlık.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Hacviyeler Kütüphanesi.
2: Murat Kelan Khan. Emeki Can, biteceklerin. İltimas, Emeki Can, biteceklerin.
3: Bunu mı diyenin? Hele 10 yaşta hem tolmayı türüp çekişke bana var mı?
2: Ben aslında kaşan demez manu. Lekin az maz arak işken peytimde çekim kelip kaladı da.
3: Haytır ranca. Numalar deyipsen. Hali şu müştekkine canin bilen arak hem içesen mi?
2: İçmey deyim manu. Katının bilen uşup kalgen peytlerimde çid olmay. Kıttaygine orta ora bende.
3: Yal gazar. Hala ana sütünün hidi ağzından ketmey türüp. Seni kim oylantırıp hem koya kaldı?
2: Vay numalar deyip alcire yapsız Emeki Can. Meni şu yaşında kim oylantırardı?
3: Sınıfımızdaki Gulya bilen özümüz şundak iyi ruhatın bu bakanımız halas. Vah acaba.
2: Özü kimin oğlu sen?
3: Barin ge. Adam kurugende kelep sizdeki past kişiden sigaret soradın mı? Vermeseniz vermeyi koyak alın. Ediklerini kiye barıp kurugudan uğrap cindek tartıp koyak alarmen.

0: Yurtımızda saat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Shukronalar bo'lsin kim yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. Güzel hatıralarını yodga soluvchi dil nazır qo'shiqlar.